Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: da 3 tane. Bu kadar basit yapacak.
1: Tamam.
0: Şarkının
2: adı direkt.
0: Çok basit bir şey ama.
2: Sokaklara. Radyo Sahil.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar,
1: sabahın ilk ışıklarına kadar
0: en güzel soğullar,
1: en güzel soğullar
0: Radyo Sahil'de.

0: ateşe attım.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu sen.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah hala çocuk olabilirim.

göstermelik alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak, bırak.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sen savunacak kurduğum ağaç. Sen hayatımın hepsisin. Sen nenem ağaçtan soğuk. Sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın. Sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım. Sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım. Sen dört mevsimin melezi.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 01 99.
1: Reklamlar bitti.
2: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar.

0: Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A Ala. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Lezzetin adresi Ala Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style Islams kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style Islams, Merkez Cami yanında.
5: Reklamlar bitti.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Eurorepar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Eurorepar, Eurorepar.
4: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuş.

0: Ala. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz. Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel, gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi,
3: Radyo Sahil. Tam 95'te.
5: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
6: Yerel gündem.
0: Mutlu günler. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü akademisyen ve öğrencileri Ali Ağa Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ali Ağa'da saha çalışması gerçekleştirdi. Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Hasan Uçar ve Doktor Öğretim Üyesi Ertan Daş'ın katılımıyla düzenlenen program kapsamında öğrenciler Ali Ağa'nın farklı mahallelerinde yer alan kültürel miras unsurlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Ali Ağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Osman Karatekin'in eşlik ettiği ziyaretlerde eski Hacı Ömerli, Çaltılıdere, Samurlu, Güzelhisar, Çıtak ve Helvacı mahalleleri ziyaret edilerek bölgede bulunan Türk eserleri üzerinde incelemelerde bulunuldu. Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali Ağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Osman Karatekin, Ali Ağa'nın sahip olduğu çok yönlü kültürel mirasın potansiyelinin şehir tanıtımı açısından önemli bir değer olduğunu belirtti. Ali Ağa Belediyesi personeline yönelik olarak Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı Kongresi'nde trafik güvenliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme semineri düzenlendi. Ali Ağa Belediyesi'nin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen eğitim programı meclis salonunda 2 gün boyunca toplam 4 oturum halinde yapıldı. Seminerlerde Ali Ağa İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinde görevli Jandarma Assubay Üst Çavuş Erhan Ayhan ile uzman Jandarma Erdinç Ekiz tarafından trafik güvenliği konusunda sunum gerçekleştirildi. Seminerlerin ikinci bölümünde ise aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları ele alındı. Aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısmı amiri Medine Öz tarafından gerçekleştirilen sunumda şiddete etki eden temel faktörler, aile içi şiddetle mücadele yöntemleri ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Dikili'de yapımı tamamlanan yeni devlet hastanesi kapılarını vatandaşlara açtı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Dikili'de hizmete başlayan yeni devlet hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kentteki hükümet yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Saygılı, Dikili'de hizmete alınan 75 yataklı yeni devlet hastanesi, milletimize verdiğimiz sözlerin kararlılıkla hayata geçirilen vizyoner politikaların bir sonucudur. Yeni Dikili Devlet Hastanesi, modern mimarisi, ileri teknolojiye sahip donanımı ve kapsamlı hizmet birimleriyle bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. Dikilimize ve bölgemize hayırlı olsun ifadelerini kullandı.
7: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'den başlayarak zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 23, Dikili 21, Foça 23, Çiğli 22, Menemen 23, Kınık 23 ve Ali Ağa 23 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
3: Radyo Sahil Haber. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: kardeş yaralıyız.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
4: Radyo.

0: mu dünya?
1: Bağdat'ta geçmişten günümüze en hit şarkılar,
2: en hit şarkılar.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
1: Euro Repar.
0: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim: 0543-715-1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547-399-0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
5: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554-907-1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in tüm güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın. Efendim herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır. Bugün hava biraz garip, bir yağıyor, bir açacak gibi. Arada kalmış bir havayla uyandık. Hafiften serinlemiş ama yağmur yağınca da böyle birazcık yumuşuyor gibi oldu. Bahar ayındayız, daha tam yaza geçmedik. O yüzden olur böyle şeyler. Arada serinlemeye de ihtiyacımız olacak tabii ki. Biliyorsunuz Perşembe günü ilk yarım saat bir şarkıcımıza, bir sanatçımıza ait oluyor. Şöyle konser tadında ama... Evet, Mustafa Sandal'la açılışımı yaptım. Ama bu hafta şöyle bir değişiklik yapacağız. Geçen gün Mustafa Sandal Saygı Bir gecesini izledim. Ve aklıma böyle bir fikir geldi. Mustafa Sandal şarkıları yer alacak. Ama ve lakin hepsi Mustafa Sandal'dan olmayacak. Tabii ki ilk yarım saatlik dilimimizde. Gerçi tüm gün bile yayınlasam hiç sıkıntı olmaz. Çünkü farklı şarkıcılar olduğu için. Ben kendimce en çok sosyal medyada beğenilen slowlardan, bir de hareketlilerden seçtim. 10.30'a kadar bize Mustafa Sandal'ın şarkıları eşlik edecek. Böyle bir konsept yapmayı düşündüm bu hafta, değişiklik olsun. Araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, kolay gelsin. Size de bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. İlk saatimizi En Gözle Döner restoran sponsorluğunda açıyorum. Bugün kafa nereye biz oraya. O zaman hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Şimdi tabii ki şarkıların aslını söyleyenler, ilk duyduğumuz kişilerden, esas sahiplerinden dinlemek her zaman daha güzel. Ama şunu da inkar edemeyeceğim, açık açık söylemek gerekiyor. Yeni jenerasyon çok da güzel seslendirmiş. Buradan şu sonuç çıkıyor biliyor musunuz? Hani şimdiki yeni çıkan, yapılan şarkılar var ya günümüzdeki. Aslında ritimleri böyle içimizi kıpırdatan ama sözleri boş olan. Yani genç nesil inanılmaz aslında yetenekli, doğru şarkılarla buluştuğu zaman. Ben mesela Mustafa Sandal'da Ece Seçkin'i mesela inanılmaz beğendim. Mustafa Sandal'dakinden farklı bir hissiyat uyandırdı. Ona keza Nick Binler, Afra müthiş söylediler. Aslında genç yetenekler gerçekten çok yetenekli ama sadece şarkılar birazcık günümüzde bizimkiler gibi değil, farklı. Yoksa bu tarz doğru şarkılarla buluştukları zaman efsane olmuşlar.

0: Teşekkürler, teşekkürler,
1: teşekkürler. Teşekkürler.
2: Getir saygı biri, getir saygı biri bir mutlulukla sunar.

Efendim programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor bu arada. Bölmek istemiyorum şarkıları ama bölmekte durumunda kalıyorum. En Gözde Döner restoranda paket servisi de başlamış bulunmakta. 0232 504 0735 numarasından arayıp evinize de artık sipariş

getir saygı biri bir mutlulukla sunar.

Efendim programımız En Göze Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Göze Döner Restoran'da artık biliyorsunuz kebap çeşitleri de bulunmakta. Ayrıca döner çeşitleri devam ediyor. Lahmacun, pide, çorba çeşitleri, tatlı çeşitleri bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram biliyorsunuz. İstediğiniz kadar alabilir, tüketebilirsiniz. İsraf etmediğimiz sürece sıkıntı yok. Yoksa doyana kadar isteyebilirsiniz. Öğlen 3'e kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları devam ediyor. Token Flex, Set Kart, Multinex, Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine En Gözde Döner Restoran'da kullanabilirsiniz. Ve paket servisleri de başlamış bulunmakta. 0232 504 0735 iletişim numaralarından kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Ne yaptıysam, ne ettiysem, pek bildiğim... Afra

0: şarkılar,
1: en iyi şarkılar.
2: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
3: Reklam. Reklam.
4: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
5: sonunda. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız. Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı

0: Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
3: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
4: Rengarenk.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Efendim, en göze dönen restoran oldukça geniş, ferah bir mekan. Hijyene ve kaliteli malzemelere inanılmaz özen gösteriyorlar. Müşteri memnuniyeti her şeyden daha önemli bu müessesede. Zaten biliyorsunuz yıllar yıllarlık, yani 30 küsür yıllık bir tecrübe söz konusu. Ali Ağa, İzmir'deki 6. şubesi En Gözle Döner restoranda ve işlerinin başında kendileri duruyorlar. Hani şubelik vesaire de vermiyorlar, franchise yapmıyorlar yani. Kendileri işlerinin başındalar her zaman. Neden? Herhangi bir sorun, problem olmasın, lezzette, tatta, kullanılan ürünlerde, hijyende bir farklılık olmasın, gözümüz arkada kalmasın diyerekten. Dediğim gibi mekan ferah, geniş, güzel tasarlanmış. Hem bahçesi hem içerisi. Açık mutfak şeklinde yiyecekleriniz hazırlanıyor gözünüzün önünde ve her şey şeffaf. En kaliteli ürünleri kullanıyorlar. Diyorum ya sizlere, sütlacın üzerindeki fıstığa, fındığın taze olup olmamasına bile o kadar önem veriyorlar ki gerisini siz düşünün. Çalışanlar güler yüzlü, ilgili, alakalı. Gittiğiniz zaman kendinizi özel hissediyorsunuz. Zaten etler inanılmaz lezzetli. O konuya girmek istemiyorum bile. Bilenler biliyor. En Gözle Döner'e, En Gözle Döner restoranta, diğer şubelerine de gittiyseniz biliyorsunuzdur. Aynı tat ve lezzet burada da mevcut. Çünkü etler aynı yerden temin ediliyor. Tabii ki haliyle aynı dükkanlar olduğu için. Etler de bu arada güvenilir yerden alınıyor. İçiniz rahat bir şekilde yiyebilirsiniz. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Tekrardan söyleyelim, öğlen 3'e kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları da devam etmekte. En Gözle Döner Restoran, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No. 18 Taksim 1A'da 0232 504 07 35 numarasından paket servis seçeneği de var, artık kullanabilirsiniz. Sosyal medya hesapları En Gözle Lezzetler ve En Gözle Restoran.

Efendim ilk saatimizin sonuna geldik. İkinci saatimize geçmek için 11 reklamlarına gideceğiz bu şarkı sonrası. Programın ilk saatini En Gözde Döner restoran sponsorluğunda kapatıyorum. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Yine çok istenilen bir şeydi paket servis. Ve artık En Gözde Döner restoranda paket servis seçeneği de mevcut. Rezervasyon diyorum. Paket servis seçeneğini kullanmak için 0532 504 0735 numarasından telefonla evinize artık istediğiniz En Gözde Döner restoran lezzetlerinden herhangi birini kapınıza kadar getirttirebilirsiniz.

0: bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar, özel tasarım buketler ve taze çiçekler Alper Çiçekçilik'te. Sevginizi en güzel çiçeklerle ifade edin. Hayatınızdaki kadınları mutlu edin. Adres: Atatürk Caddesi, Kazım Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A, Ala. İletişim: 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa İzmir. İletişim: 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
8: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
9: Yerel gündem.
10: Mutlu günler. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü akademisyen ve öğrencileri Ali Ağa Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ali Ağa'da sağ çalışması gerçekleştirdi. Türk ve İslam Sanatları ana bilim dalından doçent doktor Hasan Uçar ve doktor öğretim üyesi Ertan Daş'ın katılımıyla düzenlenen program kapsamında öğrenciler Ali Ağa'nın farklı mahallelerinde yer alan kültürel miras unsurlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Ali Ağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Osman Karatekin'in eşlik ettiği ziyaretlerde eski Hacı Ömerli, Çaltılıdere, Samurlu, Güzelhisar, Çıtak ve Helvacı mahalleleri ziyaret edilerek bölgede bulunan Türk eserleri üzerinde incelemelerde bulunuldu. Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali Ağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Osman Karatekin, Ali Ağa'nın sahip olduğu çok yönlü kültürel mirasın potansiyelinin şehir tanıtımı açısından önemli bir değer olduğunu belirtti. Ali Ağa Belediyesi personeline yönelik olarak Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde trafik güvenliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme semineri düzenlendi. Ali Ağa Belediyesi'nin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen eğitim programı meclis salonunda 2 gün boyunca toplam 4 oturum halinde yapıldı. Seminerlerde Ali Ağa İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinde görevli Jandarma Assubay Üst Çavuş Erhan Ayhan ile uzman Jandarma Erdinç Ekiz tarafından trafik güvenliği konusunda sunum gerçekleştirildi. Seminerlerin ikinci bölümünde ise aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları ele alındı. Aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısmı amiri Medine Öz tarafından gerçekleştirilen sunumda şiddete etki eden temel faktörler, aile içi şiddetle mücadele yöntemleri ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Dikili'de yapımı tamamlanan yeni devlet hastanesi kapılarını vatandaşlara açtı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Dikili'de hizmete başlayan yeni devlet hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kentteki hükümet yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Saygılı, Dikili'de hizmete alınan 75 yataklı yeni devlet hastanesi, milletimize verdiğimiz sözlerin, kararlılıkla hayata geçirilen vizyoner politikaların bir sonucudur. Yeni Dikili Devlet Hastanesi, modern mimarisi, ileri teknolojiye sahip donanımı ve kapsamlı hizmet birimleriyle bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. Dikilimize ve bölgemize hayırlı olsun ifadelerini kullandı.
7: Hava durumu.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'den başlayarak zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle. Bergama 23, Dikili 21, Foça 23, Çiğli 22, Menemen 23, Kınık 23 ve Ali Ağa 23 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
7: Radyo Sahil Haber.

0: Arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim, radyolarını yeni açanlar var ise aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 11.10'u gösteriyor. İkinci saatimizi Alper Çiçekçilik sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımızı tüm Alper Çiçekçilik çalışanlarına, Hamide Hanım'a, tüm radyo sahil dinleyenlerine armağan ediyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum Alper Çiçekçiliğe. Radyolarını açıp bizleri dinleyenlere de bol keyifler diliyorum. Sizler de tekrardan aramıza hoş geldiniz.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

Efendim şimdi dün karşıma bir şey çıkmıştı sosyal medyada öğretmenlikle alakalı. Bir öğretmen arkadaşımız demiş ki sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda ortaokul yıllarında matematik öğretmeni tarafından kendisine senden bir şey olmaz denildiğini anlatmış. Mesajında öğretmenin o dönem kendisini dışladığını ve bu sözlerin uzun yıllar boyunca aklından çıkmadığını ifade etmiş. Yıllar sonra öğretmenine ulaşan kadın bugün kendisinin de öğretmen olduğunu belirterek dikkat çeken ifadeler kullanmış. Gönderdiği mesajda şu sözlere yer vermiş. Hocam yıllar önce bana senden bir şey olmaz demiştiniz. Önce matematik yapamadığım için beni dışladınız. Sonra hep sözünüz kafamın içinde döndü durdu. Kendimi yetersiz hissetmeme neden oldunuz. Ben bugün öğretmen oldum ve size teşekkür etmek istiyorum. Sizin sayenizde bir öğrenciye nasıl davranılmaması gerektiğini sizden öğrendim. Kadının paylaşımı eğitim hayatında öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşımış. Şimdi şöyle bir şey var. Şuna ben de karşıyım. Evet, senden bir şey olmaz denmemeli hiçbir öğrenciye. Ne kadar dersleri kötü olursa olsun herkes matematik yapmak zorunda değil ya da herkes Türkçeden çok iyi anlamak zorunda da değil. Belki Türkçeyi matematiği yapamayan öğrencilerin belki el yeteneği vardır, belki zanaatkar olacaktır, bilemeyiz, değil mi? Buna bakaraktan da ortaokul yıllarındayken bu şekilde söylenmesi gerçekten hoş değil. Bir de nasıl desem, bir şey daha görmüştüm daha öncesinde. Yine bir paylaşım, yine bir öğretmene hitaben araba tamir ustası olmuş. Öğrenci büyüdükten sonra öğretmenim işte senden olsa olsa işte tamirci olur dediniz bana oldum. Ama şu an sizden daha çok para kazanıyorum. Üstelik sadece aracınızın tek bir şeyini yaptım. Yani demem o ki illaki çocukların matematiğe, Türkçeye, fene, kimyaya, biyolojiye vesaire vesaire yeteneği olmak zorunda değil. Belki bir sanatkar olacak, belki bir berber olacak, belki bir kuaför olacak, ne bileyim araba tamircisi olabilir. Yani bu meslek isimleri ne bakmamak lazım. Gerçekten bu saymış olduğum meslekler şu anda bir öğretmenlikten ne bileyim bir aklıma ne geliyor, doktorlardan bile yeri geliyor, fazla kazanıyorlar. Yani bilmem anlatabildim mi, ülkemizin her türlü işçiye, çalışana ihtiyacı var neticesinde. O yüzden bu şekilde söylemeleri hoş değil. Senden bir şey olmaz demek çok çirkin bir kelime. Belki gaz vermek için söylemiş olabilir. Eski kafalar bazı, eski kafa derken yanlış anlaşılmasın, eski eğitim sisteminde bazen bu şekilde söylenilebiliyor. Şimdi yeni nesilde öğretmenler zaten öğrencilere bir şey demeye korkuyor. Hemen her ufak şeyde, saçma sapan şeylerde bile şikayet edildikleri için bir şey söylemeye çekiniyorlar. Hani korkmada demeyelim de çekiniyorlar. Çünkü durduk yere uğraşmak zorunda kalıyorlar. Eskiden ama böyle bir şey söz konusu olabiliyordu. Belki gaz vermekti bunun adı. Ama bazı çocuklarda ters teperken böyle, bazı çocuklarda da bu şekilde daha hırslanma sebebi olabiliyor. Hiç unutmuyorum. İngilizce öğretmenimiz lisedeyken 3 kişinin devamlı bir şey oldu mu kafasına böyle kitapla vururdu, şakayla karışık. Yani tabii dövmek anlamında değil bu, şaka yapıyordu. Ama bir gün en son dayanamadım, öğretmenim dedim yani niye vurup duruyorsunuz devamlı, tahtaya çıkıyorum soruyu yapamadım mı küt bir tane geçiriyor. Ama şey böyle hani dövmek anlamında değil, dövmek için değil, hani böyle şakayla karışık. Sonrasında bir gün bana dedi ki sınıfta kalmaman için yapıyorum ben sana bunu. Sınıf tekrarı olmasın, okuldan atılma diye. Ki derslerim de iyiydi ama İngilizce, hala İngilizceyle başım belada. İngilizceyi hala anlamıyorum, o ayrı bir mesele ama. Hatta demiştim diğer iki kız arkadaşım
ikinci yılları. Lise 1'de sınıfta kalmışlar, tekrarlarıydı. Hani tamam onlar dedim hani kalırsa atılacaklar da ben neden? E dedi sen de bu ışığı görüyorum o yüzden bu şekilde davranıyorum. Etkiye tepki gibi bir şey oldu ama mesela ben o öğretmenimi hayatım boyunca hiçbir zaman unutamayacağım. Ne adını ne kendini. Seviyor muydum? Seviyordum. Gerçekten dövme değildi ama bir zoruma da gitmiyor değildi tahtaya çıkınca ya da durduk yere böyle küt diye kafama kitapla. Kitapla kalın bir de. Ters etki edip tam tersi de olabilirdi yani. Yani öğretmenlerimiz iyiliğimiz için bir şeyleri yapıyor aslında ama belki yöntem farklı ya da ters bize ters geliyor olabilir. Sadece notlara bakarak şu çocuktan hiçbir şey olmaz denilmemesi gerekiyor. Belki bir sanatçı olacak. Bilemeyiz ki. Vallahi sanatçılar, zanaatkarlar daha fazla para kazanıyor standart mesleklerden. Bu devirde bu

Efendim Alper Çiçekçilik'te gelin sünnet aracı süsleme. Sonracım özel günler için buket yapımı, iç ve dış mekan çiçekleri, balkon bahçe çiçekleri, çelenk, peyzaj bakımı, hediyelik kişi özel çiçek tasarımı hepsi bulunmakta. Alper Çiçekçilik Atatürk Caddesi Kazım Dirik Mahallesi No 89 Taksim A'da 0553 853 6189 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Alper Çiçekçilik Peyzaj. Yolculuğumuza ama evlisin.

0: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Vion'la Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Vion'la Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Vion'la Event iletişim 0554 130 0199.
3: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuş.

0: Kazım Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A Ala. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Reklamlar bitti.
2: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

Efendim, programımız Alper Çiçekçilik sponsorluğunda devam ediyor. Park, bahçe, balkon sezonu başladı. Sizler de Alper Çiçekçilik'ten bahçe için peyzaj yardımında yardımı isteyebilirsiniz. Ya da balkonunuzu, bahçenizi kendiniz güzelleştirmek istiyorsanız yine gidip birbirinden güzel eşsiz çiçekleri Alper Çiçekçilik'ten temin edebilirsiniz. Düğün dernek sezonu da başladı. İstemeler için buketler yaptırabilirsiniz. Nişan aracı, sünnet aracı, gelin aracı gibi araç süslemelerde yine Alper Çiçekçilik'ten destek alabilirsiniz. Gideceğiniz ya da gidemediğiniz özel günler için hediyenizi Alper Çiçekçilik'ten yollayabilirsiniz. Yani kısacası her anınızda, her duygunuzda sizin yanınızda. Atatürk Caddesi Kazım Dirik Mahallesi 1089 Taksim A'da 0553-853-6189 iletişim numaraları. Sosyal medya hesapları Alper Çiçekçilik Peyzaj. Emrah Karaduman şarkısıyla devam edeceğiz. Ebru Yaşar seslendirmiş. En güzel yenilgim diyecek yine çok sevilen şarkılardan bir tanesi.

Efendim, ikinci saatimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Alper Çiçekçilik sponsorluğunda ikinci saatimizi kapatacağız. Her zaman sizlerin yanında olmaya devam ediyor Alper Çiçekçilik ve Hamide Hanım. Özürlerde, kabahatlarda ya da kendi kendimizi şımartmak istediğimiz zamanlarda, düğünlerde, derneklerde, açılışlarda, doğumlarda, doğum günlerinde, diğer özel günlerde, acı günlerimizde her zaman bizlerin ve sevdiklerimizin yanında olmaya devam ediyor. Atatürk Caddesi, Kazım Direk Mahallesi, No 89 Taksim A'da 0553 853 6189 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Alper Çiçekçilik Peyzaj. Oradan da bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi 12 reklamlarına gideceğiz. Gitmeden öncesinde bir Tarkan şarkısı. Tarkan'dan sonra reklamlar ve reklamlardan sonra 3. saatimize devam edeceğiz.

0: Reklam. Reklam.
1: Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 61 89. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj. Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Efendim, Serdar Ortaç'la döndüm reklamlardan. Üçüncü saatimizle devam ediyoruz. Blue Diamond Hala sponsorluğunda açıyorum üçüncü saatimizi. Sıradaki şarkımızı Blue Diamond Hala çalışanlarına gönderiyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ve düğün dernek sezonu için altın vesaire alışverişi de yapabilirsiniz. Güzel böyle güzel modeller oluyor uygun fiyata altın olaraktan. Yani hani uygun fiyat deyince aklınıza bir şey gelmesin. Bazen böyle kampanyalar oluyor. Sosyal medya hesaplarını takip edin. Anlık kampanyalarda ya da yeni çıkan ürünlerde mutlaka güzel fiyatlar oluyor. Onlardan alıp düğünde yakınınıza takabilirsiniz. Malum takı takılıyor illaki ama bir yüzük genelde olmuyor ama mesela benim teyzem bana yüzük takmıştı. Tek taşımı teyzeşim takmıştı. Hatıra olarak da duruyor, saklıyorum. Böyle sizlerde hatıra kalmasını istediğiniz hediyeler olursa ise yine Blue Diamond Ala'dan alabilirsiniz. Ve mesela pırlantalarda %50 net indirim bulunuyor. Biz evlenirken pırlanta dediğimiz zaman wow'du, alınamıyordu. Şu anda pırlantalar hatta normal altınlara bakacak olursak daha uygun fiyatlara gelmiş oluyor. Sizler de hatıra kalması için en yakınınızın en mutlu gününde Blue Diamond Ala'dan tercih edebilirsiniz. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No.3 Taksim A'da. 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Dediğim gibi adresi takip etmenizi öneriyorum. Çünkü çok güzel modeller, şık, zarif modeller uygun fiyata anlık kampanyalarda olabiliyor. Simge ile devam edeceğiz yolculuğumuza.

Efendim şimdi Allah telefon düşüyordu. Bir adam kimseyle konuşmak istemediği için bir anda 33 yılını bir adada 33 yılını tek başına geçirmiş. Maura Morandi 1900

doğasının korunmasına katkı sağlamış ve zaman zaman adaya gelen ziyaretçilerle doğa üzerine sohbet etmiş. Onun hikayesi insanlardan tamamen uzaklaşmak değil, bilinçli olarak seçilmiş bir yalnızlık içinde yaşamakla ilgiliymiş. Pek çok kaynağa göre Morandi, tüketim toplumundan uzaklaşmak istemiş ve sessizliğe derin bir bağlılık getirmiş. Buna rağmen yıllar boyunca Budelli'nin koruyuculuğunu üstlenmeye devam etmiş. Şimdi ne yedi içti acaba? Sadece balıkla malıkla ekmek falan olmadan tohum muhum götürdü mü acaba? Ekti mi ki buğday falan bir şey? Tamam, orada ağaçlar bitkiler falan vardır da. Ya hastalandığında ne yapmış mesela? Hangi bitkiyle iyileşeceğini nereden bilmiş? Nasıl giyinmiş? Ne yap? Çok akıllarda soru işaretleri var. Yani insan başlı başına barınma ihtiyacı olan bir varlık. Hayatta kalmak için gıda alman lazım. Hadi gıdayı bir şekilde buluyorsun diyelim. Denizden, işte doğadan vesaire. Kılık kıyafeti ne yapmış? Temizlik, saç sakal. Ne bileyim, bir garip geldi. Bence ona adayı ziyaretçi gelirken bir şeyler getirmişlerdir diye düşünüyorum. İşte kıyafet vesaire. Çünkü insanlar sadece bir şeyler yemeyle hayatta ne derecede, ne kadar kalabilir ki? Bir de kafayı yer insan tek başıma. Ben benlik değil, ben çatlarım öyle bir yerde. 2 gün yalnız kalayım, fenalık geliyor bana. Tercih meselesi ama bilemeyeceğim. Çok böyle garip geldi bana.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232

0: 55 69 69. Aşkı
1: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Reklamlar bitti.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
2: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
4: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
5: Rengarenk.
6: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, Blue Diamond Ala sponsorluğunda programımızı kapatıyoruz artık. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Novoş Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları. Blue Diamond Ala tüm pırlantalarda %50 indirim devam etmekte. Ayrıca sağlık çalışanlarına, engellilere ve emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere indirimleri var ve tabii ki bitmedi. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunmakta. Sosyal medya hesaplarını takip etmenizi öneriyorum. Çünkü çok güzel fiyatlara, çok güzel altın takılar, aksesuarlar paylaşıyorlar. Anlık kampanyalar olabiliyor. O sebepten ötürü bence bir takip edip bir göz atın derim. Dedikten sonra yarın sabah Allah nasip ederse kaldığımız yerden görüşmek üzere. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın. Bol bol parayla, bereketle, sevgiyle, saygıyla kalın. Yarın saatlerimiz 10'u 10 geçeyi gösterdiğinde görüşmek üzere. Efendim, hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Eurorepar, Eurorepar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Car Service aracınıza iyi bakar.
1: Eurorepar, Eurorepar.
3: Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553-853-6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
4: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554-130-0199.
5: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
6: Reklamlar bitti.
7: Sizin en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Sizin en güçlü sesi
8: Radyo.
6: Radyo Sahil tam 95'te.
9: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil haber.
10: Yerel gündem.
11: Mutlu günler. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü akademisyen ve öğrencileri Ali Ağa Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ali Ağa'da saha çalışması gerçekleştirdi. Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Hasan Uçar ve Doktor Öğretim Üyesi Ertan Daş'ın katılımıyla düzenlenen program kapsamında öğrenciler Ali Ağa'nın farklı mahallelerinde yer alan kültürel miras unsurlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Ali Ağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Osman Karatekin'in eşlik ettiği ziyaretlerde eski Hacı Ömerli, Çaltılıdere, Samurlu, Güzelhisar, Çıtak ve Helvacı mahalleleri ziyaret edilerek bölgede bulunan Türk eserleri üzerinde incelemelerde bulunuldu. Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali Ağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Osman Karatekin, Ali Ağa'nın sahip olduğu çok yönlü kültürel mirasın potansiyelinin şehir tanıtımı açısından önemli bir değer olduğunu belirtti. Ali Ağa Belediyesi personeline yönelik olarak Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde trafik güvenliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme semineri düzenlendi. Ali Ağa Belediyesi'nin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen eğitim programı meclis salonunda 2 gün boyunca toplam 4 oturum halinde yapıldı. Seminerlerde Ali Ağa İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinde görevli Jandarma Assubay Üst Çavuş Erhan Ayhan ile uzman Jandarma Erdinç Ekiz tarafından trafik güvenliği konusunda sunum gerçekleştirildi. Seminerlerin ikinci bölümünde ise aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları ele alındı. Aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısmı amiri Medine Öz tarafından gerçekleştirilen sunumda şiddete etki eden temel faktörler, aile içi şiddetle mücadele yöntemleri ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Dikili'de yapımı tamamlanan yeni devlet hastanesi kapılarını vatandaşlara açtı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Dikili'de hizmete başlayan yeni devlet hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kentteki hükümet yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Saygılı, Dikili'de hizmete alınan 75 yataklı yeni devlet hastanesi, milletimize verdiğimiz sözlerin, kararlılıkla hayata geçirilen vizyoner politikaların bir sonucudur. Yeni Dikili Devlet Hastanesi, modern mimarisi, ileri teknolojiye sahip donanımı ve kapsamlı hizmet birimleriyle bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. Dikilimize ve bölgemize hayırlı olsun ifadelerini kullandı.
7: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'den başlayarak zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle. Bergama 23, Dikili 21, Foça 23, Çiğli 22, Menemen 23, Kınık 23 ve Ali Ağa 23 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
2: Radyo Sahil Haber.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Efendim, Türkiye saatleri 13.09, 95 frekansından, Radyo Sahil'den Serap ile Hayata Dair programından. Ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Umarım sağlık huzur yerindedir. Ne yapıyoruz? Diğer şeyleri kendimize çok fazla tutmuyoruz. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açtım programı. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için sevgili dostlar. Efendim 0532 492 50 95 nolu telefonun ucundayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim. Ege ile açtık programı. Aşktan söz et diyor. Hepimize gelsin.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Hem gözünüze hem de midenize hitap edecek lezzetler günün her saatinde Seyir Kafe Restoran'da gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, kahvaltısı, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, tatlılar, efendim yanında da sıcak soğuk içecekler. Seyir Kafe Restoran Doğa Park'ın içinde, doğayla iç içe, deniz manzarası eşliğinde siz değerli misafirlerini bekliyor. Bu arada 15 Mayıs'ta da şahane bir Karadeniz gecesine ne dersiniz? Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Şimdiden rezervasyon yaptırın. Sonra yer kalmadı diye çok üzülürsünüz. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliya.

Efendim şimdi mavi gözlü insanlardan bahsedelim. Bakın dünyadaki ilk mavi gözlü insanın 10 bin yıl önce Karadeniz'in kuzeyinde yaşadığı ve tüm mavi gözlü insanların onun soyuna dayandığı tahmin ediliyormuş. Bilmiyorum siz bu konuda ne diyorsunuz? Yani bütün mavi gözlü insanlar o zaman bu durumda akraba mı çıkıyor? O soydan geliyorsa yani ilginç bir araştırma.

Efendim, özel günleriniz için, toplantılarınız, nişanlarınız, sözleriniz, doğum günleriniz için şimdiden yerinizi ayırtın. Seyir Kafe Restorant'ta, Doğa Park'ın içinde, doğayla iç içe deniz manzarası size eşlik ediyor. Bir de 15 Mayıs'ı kaçırmayın. Şahane bir Karadeniz gecesi sizlerle olacak. Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Karadeniz'in o güzel ritmiyle coşacağız, hüzünleneceğiz. 15 Mayıs'ta Seyir Kafe Restorant'tayız. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

Kayıt akıyor abi. Sen yolda bilirsin. Herkes hazır.

Efendim, Seyka ve Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Ceylan Ertem benim için üzülme diyecek. Az sonra çok kısa bir reklama gideceğiz. Reklamların ardından yine sizlerleyim.

0: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
1: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Efendim Aydın Kurtoğlu'yla döndüm. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. 0532 492 50 95 WhatsApp hattındayım. Sizlerin de dinlemek istediği şarkılar, armağan etmek istedikleriniz var ise lütfen mesaj atın.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzet dolanlar yaşamaya ne dersiniz? Günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler Seyir Kafe Restorant'ta. Bu arada 15 Mayıs'ta şahane bir Karadeniz gecesi. Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Diyorum ya, Karadeniz'in o ritmine kendimizi bırakacağız, coşacağız, yeri gelecek hüzünleneceğiz. Neredeyiz? 15 Mayıs'ta tabii ki Seyir Kafe Restorant'ta, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da Doğa Park'ın içinde. İletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa. Şimdiden yerinizi ayırtın, sonra yer kalmadı üzüldüm demeyin lütfen.

Efendim, şimdi çok güzel bir sözle devam edeceğiz. Bakın diyor ki, o elbiseyi sonra değil şimdi giy. O gezintiye sonra değil şimdi çık. O kitabı sonra değil şimdi oku. Onu özlediysen sonra değil şimdi ara. Çünkü hayat sonraya kalmaz. Hayat planları beklemez. Ve hayat sonraları hiç sevmez diyor. Vallahi hepimiz bunu yapıyoruz. Sonra yaparım, sonra yerim, sonra giyerim, sonra gezerim. Çünkü önceliklerimizi daha farklı şeylere veriyoruz kendimizden önce. Aslında biz iyi olursak etrafımızdaki insanlar da iyi olur. O yüzden hani şu sözden sonra da hiçbir şeyi sonraya bırakmıyoruz.

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler nerede? Tabii ki Seyir Kafe Restoran'da günün her saatinde sizleri ağırlamak için lütfen şimdiden rezervasyon yaptırın, bekliyorlar. Bir de 15 Mayıs'ı sakın kaçırmayın. Şahane bir Karadeniz gecesi. Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Coşmaya, hüzünlenmeye yeri geldiğinde ne dersiniz? 15 Mayıs akşamı Seyir Kafe Restoran'da buluşuyoruz o zaman. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554-907-1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa. Bir istek şarkısıyla devam edelim. Melek Mosso, radyolarınızın konuğu. Her zaman olduğu gibi yine çok uzaklara gidiyor. Sevgili Isitro'ya, Ekvator'a sevgiler.

0: tabii.
1: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğundaki bu bölümün son şarkısı geldi. Evet. Hande Yener'den. 15 Mayıs akşamı Karadeniz gecesinde buluşuyoruz Seyir Kafe Restoran'da. Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Şahane bir gece sizleri bekliyor. Şimdiden rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Sonra yer kalmadı, çok üzüldüm dersiniz. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

0: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim Türkiye saatleri 14.04, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Bu bölümü Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda açıyorum. Cızbız Tavukçuluk çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Ebru Gündeş'le açtığım şarkı onlar için de gelsin.

Efendim, Cızbız Tavukçuluk program sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi kendi özel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en lezzetli, en yumuşacık hali sofralarınızda. Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek. Ama tavuk sevmeyenler için de tabii ki alternatifler var. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Vallahi damak çatlatan lezzetler gerçekten. Hepsi birbirinden lezzetli. Yanında da taptaze salata, ekmeği, pilavı, köz biberi, bunlar İkramdır efendim. 616-88-99-0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepeti'ndeler. 80 TL ücret karşılığı kapınıza kadar geliyor. Ya da gidip orada da yiyebilirsiniz. Güzel bir aile işletmesi. Bir kez daha adresi tekrar edeyim. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Aliağa.

Efendim şimdi bir vatandaşın, Konya'da bir vatandaşın eline bir 50 TL geçmiş. 50 TL'nin üstünde şu yazı yazıyormuş. 2016 yılından kalma bir notmuş bu. Bu para benim son param ve bununla 2 cips ve 2 kola aldım. Valla 50 TL'ye 2 cips ve 2 kola almış bakın 2016 yılında. Ya gerçekten hani diyoruz ya bazen paranın hiç değeri kalmadı. Zaten 50 TL artık hani yok oldu gibi bir şey. En küçük artık meblağ bir 200 TL'ler elimizde. Onunla bile bir markete girdiğimizde hani çok bir şey alamıyoruz. Gerçekten gün geçtikçe paranın hiçbir değeri kalmıyor.

Efendim, cızbız tavukçulukta tüm ürünler kendi özel soslarıyla harmanlanmış, tavuğun en lezzetli ve en yumuşacık haliyle hazırlanıyor. Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş ve tavuk kelebek çeşitleri. Bunun yanı sıra yine köfte, Adana ve Urfa seçenekleri de yine sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik yanında taptaze salata ikramı, bir de ekmeği, pilavı, köz biberi, bunlar da ikramdır. 616-88-99-0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. İş yerlerinize, evinize 80 TL servis ücreti imkanı var. Veriyorsunuz ve kapınıza kadar geliyor. Adres ise Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da sevgili dostlar.

Efendim, Türkiye'de en çok sipariş edilen yemekler. Yani sizce tahminlerinizi alayım. Böyle çabucak işte hemen gelecek. Biraz fast food tarzı. Birinci sırada hamburger varmış. İkinci sırada pizza varmış. Üçüncü sırada tavuk döner ve yine dördüncü sırada lahmacun yer almış. Türkiye'de en çok bunlar sipariş ediliyormuş.

0: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti.
2: Geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
3: Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam

Efendim, cızbız tavukçulukta tavuklar özel soslarla harmanlanıp yumuşacık kıvamıyla sofralarınıza kadar geliyor. Gerçekten hani normalde evde yapınca böyle göğüs eti, özellikle tavuğun göğüs kısmı biraz sert oluyor. Ben beceremiyorum, bilmiyorum. Çok yumuşatamıyorum, o göğüs çok da lezzetli gelmiyor. Ama oradan hani göğüs eti bile o kadar lezzetli geldi ki, önce sizlerden önce ben gittim bir tadına baktım. Kanat pirzola, şiş, kelebek var. Ama tavuk yemiyorum, sevmiyorum da diyebilirsiniz. Sizler için de alternatifler var. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Eğer hepsini seviyorsanız hepsinden sipariş edin derim. Bir de hani böyle bütçenizi yormayacak fiyatlar. Gerçekten dışarıda artık biliyorum yemek çok bütçemizi yoran şeyler. Ve ayda yılda bir gidiyoruz işte. Gerçekten fiyatları da makul. Ailecek gidip orada da yiyebilirsiniz. Güzel bir aile işletmesi. Cızbız Tavukçuluk Kültür Mahallesi 260 Sokak Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da. Ya da evime, iş yerime sipariş etmek istiyorum da dediğinizi duyar gibiyim. 616-88-99-0552-244-0572 No'lu telefonun ucundalar. Bir de Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. 80 TL bir servis ücreti karşılığında kapınıza kadar geliyor.

Efendim, kendi özel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en lezzetli ve yumuşacık hali şimdi sofralarınızda. Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş ve tavuk kelebek. Bunun yanı sıra köfte, Adana ve Urfa çeşitleri de yine sofralarınızı böyle şenlendiriyor diyebilirim. Damaklarınızı da gerçekten çok lezzetli tatlar hepsinden tadın derim. Eğer tavuk yemiyorum, işte et yemiyorum demiyorsanız hepsinin tadına bakın. Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. Bir de 616-88-99 0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C, Ali Ağdalar. Güzel bir aile işletmesi, gidip orada da yiyebilirsiniz. Dediğim gibi evlere, iş yerlerine paket servis olarak da söyleyebilirsiniz.

0: spicy, spicy.
1: Neredesin Pango?
0: Ben makinalı sen soft minigam 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver. Bir sol gelsin yavuk abi kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kan no limit olma.

dömetlerim Samet'ten benden önce babam Rolex'ten giri makinalı sen soft minigun 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver abi toz gelsin yavuk kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kam no limit not lost gibi boz boz kok komplike yap boz gibi kafa karıştır yürü yala yunusların denizine dal 100k gece konseri yap.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim, hem bu bölümün hem de programın son şarkısı geldi. Ali Altay'dan gelecek. Öncelikle bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına gelsin alkışlar. Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda bu bölümü ve programı sonlandırıyorum. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın. Yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

alta dönmer. Ustam seslendi uzaktan, oğlum alta dönmer. Bir romanda okum

gerçek yapmaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Durdu zaman,

ayırmadan. Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan. Arabanın

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Reklam.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında. Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim: 0553 853 61 89. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.

malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel Gelal'da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 05

0: Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa. Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
1: Reklamlar bitti.
2: Fevzi'nin en güçlü sesi Radyo Sahil. Fevzi'nin en güçlü sesi
1: Radyo Sahil, tam 95'te.
3: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
4: Yerel gündem.
5: Mutlu günler. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü akademisyen ve öğrencileri Ali Ağa Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ali Ağa'da saha çalışması gerçekleştirdi. Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Hasan Uçar ve Doktor Öğretim Üyesi Ertan Daş'ın katılımıyla düzenlenen program kapsamında öğrenciler, Ali Ağa'nın farklı mahallelerinde yer alan kültürel miras unsurlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Ali Ağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Osman Karatekin'in eşlik ettiği ziyaretlerde eski Hacı Ömerli, Çaltılıdere, Samurlu, Güzelhisar, Çıtak ve Helvacı mahalleleri ziyaret edilerek bölgede bulunan Türk eserleri üzerinde incelemelerde bulunuldu. Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali Ağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Osman Karatekin, Ali Ağa'nın sahip olduğu çok yönlü kültürel mirasın potansiyelinin şehir tanıtımı açısından önemli bir değer olduğunu belirtti. Ali Ağa Belediyesi personeline yönelik olarak Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde trafik güvenliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme semineri düzenlendi. Ali Ağa Belediyesi'nin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen eğitim programı meclis salonunda 2 gün boyunca toplam 4 oturum halinde yapıldı. Seminerlerde Ali Ağa İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinde görevli Jandarma Assubay Üst Çavuş Erhan Ayhan ile uzman Jandarma Erdinç Ekiz tarafından trafik güvenliği konusunda sunum gerçekleştirildi. Seminerlerin ikinci bölümünde ise aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları ele alındı. Aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısmı amiri Medine Öz tarafından gerçekleştirilen sunumda şiddete etki eden temel faktörler, aile içi şiddetle mücadele yöntemleri ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Dikili'de yapımı tamamlanan yeni devlet hastanesi kapılarını vatandaşlara açtı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Dikili'de hizmete başlayan yeni devlet hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kentteki hükümet yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Saygılı, Dikili'de hizmete alınan 75 yataklı yeni devlet hastanesi, milletimize verdiğimiz sözlerin, kararlılıkla hayata geçirilen vizyoner politikaların bir sonucudur. Yeni Dikili Devlet Hastanesi, modern mimarisi, ileri teknolojiye sahip donanımı ve kapsamlı hizmet birimleriyle bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. Dikilimize ve bölgemize hayırlı olsun ifadelerini kullandı.
4: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'den başlayarak zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle. Bergama 23, Dikili 21, Foça 23, Çiğli 22, Menemen 23, Kınık 23 ve Ali Ağa 23 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91

0: 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 61 89. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa, numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir
3: inansa, hayat bayram olsa. Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Hanımlar beyler, bugün de DNA Mütenay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Çağla'yla yaptık. Saz mı caz mı radyonuzdaydı. Vatana, millete de temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Tarkan'la devam ediyoruz. Yalnızlar Treni, hoş geldiniz.

Manifest Ayşe Pekkan Hileli Radyonuzdaydı. Efendim, daha mütenayi muhabbet devam ediyor. Trafik ve sosyal medya birleşince ortaya çok enteresan manzaralar çıkıyor. Sırf sosyal medyada paylaşmak uğruna trafikte yapılan saçma sapan hareketler. Bazen bunları işte makas atarken görüyoruz, biliyorsunuz. Drift atarken falan görüyoruz. Hele bir de artık yeni trafik düzenlemeleriyle beraber cezalar katlandı. Ama hala ya bunu bilmedikleri için yapıyorlar, ya o an gaza geliyorlar ya da aman kim görecek deyip de. Yani kim yakalayacak deyip de. Yakalıyorlar. Sosyal medyada belki görmüşsünüzdür son dönemde. Trafikte dans eden bir genç kadın efendim. Sakarya'da. Trafiği durduruyorlar. Ekipler de onları durdurmuş. Akıl almaz anlar Sakarya'da trafikte yaşandı. Genç kadın dans ederek ulaşımın aksamasına neden oldu. Akan trafikte arabayı durduruyorlar. Kadın iniyor. Dans etmeye başlıyor falan. Burada videosu var. Bakalım açılırsa ona da bakalım hatta. Evet, arabanın önünde dans ediyor falan filan. Diğer arkadaşları işte telefonlarla kayıt yapıyorlar, standart. Plaka falan her şey meydanda. Zaten yüz de açık ortada. Gece saatlerinde bir coşku seli. Tabii bu coşku selinin bir faturası da olması gerekiyor. Sakarya'nın Serdivan ilçesi Darboğaz sokakta. Aracın önünde, şimdi plakayı falan vermişler, bize gerek yok. Aracın önünde dans eden 24 yaşındaki R.D. trafik akışının durmasına neden oldu. Bundan tabii bir kısmı memnun. Yerel haber sitelerinde paylaşılan onlarca aracı durdurup dans etti başlıklı videoyla ilgili çalışma yürüten emniyet ekipleri, kimliği tespit edilen R.D.'ye kanunda idari yaptırıma bağlanmış eylemi sosyal medyada paylaşarak övmekten 25 bin lira, taşıt yoluyla trafiğe engel yaratacak davranışlarda bulunmak maddesinden 5.662 lira, toplamda 30.662 lira idari para cezası kesti efendim. 30 bin. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günler de ödesin inşallah. RD hakkında ayrıca, bunda da bitmiyor, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması suçlarından adli işlem yapıldı. Buradan da biraz kitlerler. Tabii bununla da kalmıyor. Şimdi artık hep söylüyoruz yani, otomobil sahipleri, siz yapsanız da yapmasanız da sizin aracınızın karışmış olduğu bir hatada o fatura size de geliyor bir şekilde. Ya da faturanın bir kısmı. Şöyle, öte yandan RD'nin önünde dans ettiği aracın sürücüsü AEY, o da 21 yaşındaymış. Aracının hızını trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak maddesinden 1246 lira. Sadece park lambalarıyla seyretmekten 1246 lira. Saygısızca araç kullanmaktan 1000 lira. Ve standart dışı süspansiyon sistemi... ekipler gördüğüne yazmış. Standart dışı süspansiyon sistemi bulundurmadan 5000 lira olmak üzere toplam 8492 lira idari para cezası verildi. Yine insaflı davranmışlar bak. Yani daha da fazla kitleyebilirlerdi. Yani daha fazla madde bulunurdu yani, neyse de gözünün üstünde kaş var deyip bir daha. Yani şu saçmalıklardan artık kurtulmak gerekiyor. Tamam, aracın önünde dans etmek isteyebilirsin. Bu sana çok eğlenceli gelebilir. Çok marjinal de gelebilir. Muhtemelen marjinal gelmiş bunlara. Filmlerden falan etkilenerek yapılan şeyler. Bunu illaki yapmak istiyorsan yap. Yapma diyen yok ama yapılacak yer orası değil. Orada da yapabilirsin. Yaptığında işte böyle cezayı kitlerler. Tabii farklı şeyler de insanın başına gelebilir. Hani o an bir şey olmamış ama yani hiç gerek yok. Aynı zamanda ne oluyor? Böyle yaparak kendini de cümle aleme rezil etmiş oluyorsun. Dediğimiz gibi kim olduğu belli. Tamam, burada sadece isminin baş harfleri var ama zaten orada olanlar tanıyorlardır. Kendini de cümle aleme rezil etmiş oluyorsun. Bu da işin diğer bir tarafı tabii ki.

Ümit Sayın ve Bengü, ya sen girip de radyonuzdaydı. Yılların şarkısı yeni düzenleme çok da güzel oldu. Efendim yine bir dolandırıcılık vukuatımız var. Yine yeni yeniden diyerek 14 milyon lira dolandırmışlar. 14 milyon lira bakınız. Kendilerini kamu görevlisi olarak, yani senaryo hemen hemen aynı. Adana merkezli 10 ilde telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 14 kişiyi 14 milyon lira dolandıran kişi başı 1 milyon. İyi. Çeteye yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'si tutuklanırken suçtan elde edildiği belirlenen 20 milyon lira değerindeki kripto varlık ve bir arsaya el konuldu. Adamlar artık bak yerleşik düzene geçmeye başladı. Hani o kadar çok dolandırıyorlar ki artık aldıklarını, önceden mesela sadece hani kripto para, ne bileyim hani yurt dışı falan filan değerlendiriyorlardı. Yurt dışına kaçırarak. Şimdi artık adamlar yerleşik hayata geldi, geçti, arsa alıyorlar kendilerine. Evet, buraya daha büyük yatırımlar yapacağız, daha büyük evler kuracağız, daha fazla ekiple çalışacağız çünkü ekibimize yetmiyor. Kendi ofislerimizi kuracağız, kira vermek istemiyoruz kendi çalışanlarımızla. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı dolandırıcılık büro amirliği ekipleri telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp korku ve paniğe sevk ederek dolandıran çeteye yönelik korku ve panik. Hesabınız terör örgütlerinin eline geçti. Adınız terör soruşturmasına geçiyor. Ver parayı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler çetenin 4'ü yabancı uyruklu 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira değerinde altın, ziynet eşyası, nakit para ve dövizlerini alarak dolandırdığını tespit etti. Adana merkezi, İzmir, Mersin, Kırklareli, Tekirdağ, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, haklarında yakalama kararı bulunan 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan soruşturma sırasında polisin 25 kişinin de dolandırılmasının önüne geçtiği belirtildi. Bak, adamlar o anda dolandırmaya devam ediyor. Efendim operasyon yiyoruz şu an. Bir dakikadır son bizde şey kaldı. Abicim sen git şundan parayı şu parktan al. Oradan

Gidiyor onca parklara gidiyor, şüphelilerden para almaya gidiyor, koşturuyor bir şekilde yani fazla enerji tüketiyor. Hal böyle olunca insan acıkır. Oradan çorbasını da içiyor, o paralarla beraber dönüyor ondan sonra. Rahatlar yani. Adamlar komple rahatlar maalesef.

0: Reklam. Reklam. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 05

Makas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde

0: Eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle Eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, Eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar bitti.

Edis. Yalancı şahidim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tıray, muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Şöyle bakıyorum, bakınız, haneler küçülüyor, tek yaşayanlar artıyor demiş. Geçen sene de benzer bir durum vardı. Her yıl demek ki bu artış sürüyor efendim. Türkiye'de aile yapısı değişiyor efendim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun, TÜİK yani, istatistiklerle aile 2025 verilerine göre ortalama hane halkı büyüklüğü 3.08 kişiyle tüm zamanların en düşüğüne geriledi. 3.08. Normalde çekirdek ailede biz ne görürüz? Hani bir baba, bir anne, iki de çocuk olur değil mi? Genelde böyle hep odur çekirdek aile dediğimiz. 2008'de bu sayı 4 kişiydi. Evet, oydu yani, iki çocuk, anne, baba. Aileler küçülürken tek yaşayanların sayısı da artıyor. 2014'te %13.9 olan tek kişilik hanelerin oranı 2025'te %20.5'e yükseldi efendim. Bak, 2025'te toplam hane halkı sayısı 26.9 milyon olurken hanelerin %41.9'unda 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk olduğu görüldü. Yine 2025'te 26.9 milyon haneden 7 milyonunda 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü. Yani diğer bir ifadeyle hanelerin %26.1'inde en az bir yaşlı vatandaş yaşıyor. 2014'te en az bir yaşlı fert bulunan hanelerin 1.073.367'sini tek başına yaşayan yaşlı fertler oluştururken 2025'te bak, tek başına yaşayan yaşlı fertlerde de sayı artıyor. 1.836.496'ya yükselmiş efendim. Yani 2025'te tek kişilik hanelerin %33.2'sini tek başına yaşayan yaşlılar oluşturdu. İyi olan bir şey var, akraba evliliği azalıyor. Ya bir zahmet yani arkadaş. Evlenme istatistikleri sonuçlarına göre 2010'da gerçekleşen resmi evlenmelerin %5.9'u akraba evliliği olurken bu oranın sonraki yıllarda sürekli düşerek 2020'de %3.8, 2025'te ise %3 olduğu ifade görüldü. 2025 yılında akraba evliliği oranının en yüksek olduğu il %16.9'da Şanlıurfa olurken en düşük olduğu il %0.4'de Kütahya ve Edirne oldu efendim. Bak, 2025'te 25-29 yaş grubunda ve hiç evlenmemiş olan 3,5 milyon kişiden 2.4 milyon kişinin anne ve veya babasıyla yaşadığı görüldü. Yani 25 ve 29 yaş arasında olanlar. Yine 2025 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde fertlerin %57.1'inin oturduğu konutun sahibi olduğu, %27'sinin ise kiracı olduğu görüldü. Lojmanda oturanların oranı %0.9 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %15 olarak gerçekleşti. Ne? Kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyen. Kendi konutunda oturup kira ödemeyen de olabilir o. O cümlede biraz kafa karışmış olabilir efendim. Mevzu böyle. Yalnız yaşayanların sayısı artıyor. Bunda tabii ki en büyük etkenlerden bir tanesi ekonomik durumlar. Gençler evlenemiyor. Evlenemiyor demeyelim, evlenmiyor diyelim. Biraz da artık hani evlilik önceden en önemli konuydu. Erkeklerde mesela işte askerlik bitimiyle beraber, hatta askerlik bitmeden veya işte üniversite ile beraber böyle artık hani evleniyor musun, var mı birileri diye baskılar başlardı. Kadınlarda ise daha böyle şey, hani yaş 20 olmaya başladığı andan itibaren. Var mı birisi? Artık evlendirelim. 22-23 o zaman geç olarak görülüyordu. Evde kalacak bu kız. Şimdi artık bu oranlar falan değişti. Yani yeni nesil bu yaş konusunda takıntılı değil efendim. Daha rahatlar. Hal böyle olunca iş güç derken tabii ailenin yanından da ayrılıyor çoğu. Ya da yani kendisi böyle olsun istiyor. Doğal olarak tek yaşayanların oranında da artış oluyor. Burada üzen bir nokta varsa o da tek başına yaşayanlarda yaşlı olanların oranının da artmış olması. Bu hani biraz insanın böyle içini burkluyor değil. Ama genel durum böyle sevgili dinleyenler.

radyonuzdaydı. Efendim bakınız, ATM'den nakit para çektikten sonra makbuz alıyor musunuz sevgili dinleyenler? Alıyorsanız bu huyunuzdan vazgeçin. Bir işe yaramıyor. Hani zaten onun kayıtları kuyutları her yerde var. Yani mobil bankacılıkta falan görebiliyorsunuz. İki, boşa kağıt israfı. Yazıktır, günahtır, çevre kirliliği. Üç, Allah korusun paranıza olabilirsiniz. Uzmanlar bakınız, ATM işlemlerinin ardından basılan bilgi fişlerinin içerdiği finansal verilerin... Arkadaş bunu nereden düşündünüz ya? Dolandırıcılık riskini artırdığı konusunda uyarıda bulunarak... Bakiyelerin dijital kanallar üzerinden takip edilmesini tavsiye etti. Bak, bilgi güvenliği uzmanları ATM üzerinden nakit çekim işlemi sonrası alınan makbuzların kişisel veri güvenliği açısından risk oluşturabileceği konusunda kullanıcıları uyardı. Dolandırıcılar makbuz peşinde. Habere göre ATM işlemlerinin ardından otomatik olarak basılan bilgi fişleri, yani makbuzlar, dolandırıcıların hedefi haline gelebilir. Birçok kullanıcının alışkanlık gereği onay verdiği makbuz yazdırma seçeneği, kritik finansal verilerin açığa çıkmasına neden olabiliyor. Yani hakikaten işinize yaramayacaksa, ki genelde de yaramıyor. Çıkartmayın efendim, o makbuzları yazdırmayın. Hatta bazıları sırf şu yüzden bile o makbuzu isteyebiliyor. Bankaya zarar olsun. Yazsın kardeşim, ver bilgi fişini ver deyip. Uzmanlar söz konusu kağıt parçalarının kullanılabilir bakiye ve hesapla ilgili diğer hassas verileri içerdiğini belirtti. Bu bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda dolandırıcılık faaliyetlerine zemin hazırlanabileceği vurgulandı. Bankalar bu tür güvenlik risklerini minimize etmek amacıyla bakiyelerin fiziksel makbuz yerine sadece ATM ekranından veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kontrol edilmesini tavsiye etti efendim. Ve tabii imha etmeyi de unutmayın. Hani madem böyle bir şey yaptınız, aldınız. Güvenlik birimlerinin açıklamalarına göre makbuza ihtiyaç duyulan durumlarda işlem bittikten sonra bu belgelerin verilere ulaşılamayacak şekilde tamamen imha edilmesi gerekiyor. Yani sağlam yırtın. Güzelce böyle oradan yırt, buradan yırt, her taraftan yırt, öyle at. Ayrıca bakınız, şu önlemlere dikkat çekiyorlar. PIN kodu girilirken klavyenin elle kapatılması. Çünkü o sırada kameradan da görünebiliyor. O kamerayı da hacklemiş olabiliyorlar veya işte kendi kamerasını oraya koymuş olabiliyor hırsız, dolandırıcıya da. Bak, ATM üzerinde şüpheli bir aparat olup olmadığının kontrol edilmesi demiş. Yani bakacaksın mesela ATM'de nedir, bir tane kamera görürsün. Klavye koruyucu falan vardır, böyle şey, güneş gelmesin diye falan, neyse işte öyle şeyler vardır. Bunların dışında enteresan şeyler varsa onları takip edin diyorlar. Ve tabii ki yardım teklif eden yabancılara karşı mesafeli olunması. Bunlar da önemli. Sen orada bir işlem yapıyorsun. Durun efendim, yardım edeyim falan filan diyorsa ettirme yardımı. Yapamıyorsan kendi tanıdığını çağır. En mantıklısı budur efendim. Bunları yapmanız gerekiyor ama özellikle dediğimiz gibi şu makbuz mevzundan. Zaten evet, genel olarak bir işe yaramıyor. Hem boş boşuna çevre kirliliği oluyor. Hem nedir o, hesabınız risk altına giriyor. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var.

Hakan Peker kıpır kıpır bir şarkı unutuluyor mu aşklar radyonuzdaydı. Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz de şimdi Fethullah Can aradığım aşk.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 61 89. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar bitti.

Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Efendim şöyle bakalım neler var neler yok. Bakınız, milyonlarca kişiyi kandırmışlar efendim. Bunu tıklayınca Facebook hesabınız anında çalışıyor. Hadi çalınıyor, hadi canım. Tıklama. Her gördüğüne tıklamayacaksın. Mevzu bu kadar basit esasında. Ama biz bayılıyoruz Facebook'ta bir şey gördüğümüz zaman. Link mi? Oo, saldırın. Sosyal platformlar arasında en uzun süredir hayatımızda olan ve en sık kullanılanlardan sayılan Facebook üzerinden yürütülen bir dolandırıcılık ağı ortaya çıktı. Bizde ilgi eskisi kadar yok Facebook'ta ama Avrupa'da, Amerika'da öyle değil. Özellikle Amerika'da Facebook çok kullanılıyor. Bizde biraz daha böyle hani yaş seviyesi olarak daha üst mertebede olanların kullandığı bir sosyal medya platformu oldu Facebook. Türkçenin feci derecede katledildiği bir yer. O yorumlar falan filan, bakıyorum bazen paylaşımlar. İnsanın canı sıkılıyor valla. Ve tabii doğal olarak dolandırıcılığın da en fazla olduğu yer. Facebook kullanıcıları bugünlerde yeni ve oldukça profesyonel bir dolandırıcılık dalgasıyla karşı karşıya. Topluluk kurallarını ihlal ettiniz diyerek gelen mesajlar aslında hesabınızı elinizden almak için kurulmuş birer dijital tuzak. Bu bir ara Instagram'da da vardı. Topluluk kurallarını ihlal ettiniz, hesabınız işte 3 gün içinde kapanacak. Çabuk tıklayın buraya. Bizimkiler onu gördüğü gibi anında bir böyle şey tıklama oluyor. Aman yarabbi hesap kapanmasın. Ya bir dur, bir sakin. Sen ne yaptın mesela? Topluluk kurallarını ihlal edecek ne yapmış olabilirsin? Paylaşım beğeniyorsun veya bir şeyler yazıyorsun, paylaşıyorsun. Onları ihlal etmiyor ki. Daha bundan haberimiz yok bizim maalesef. Oraya o an anında şey yapıştırıyoruz bir daha işte. Facebook fotoğraflarımı alma hakkına sahip değil diye. Bilmem hangi ülkenin bilmem yasası, anayasası gereği, bilmem kaçıncı maddesi gereğince. İşte ne bileyim hesabımın alınması veya fotoğraflarımın Facebook tarafından alınmasını reddediyorum diye bir şeyler yazıyorum mesela. Oldu bitti oluyor. Siber zorbaların son dönemde en sık kullandığı yöntem kullanıcıda panik ve aciliyet duygusu yaratmak. Messenger kutunuza düşen veya ben vallahi Facebook Messenger'a ne zaman bakmışımdır en son onu bile bilmiyorum. Ne demiştik? Messenger kutunuza düşen veya e-posta olarak gelen hesabınız 24 saat içinde kapatılacak uyarısı. Bak bu bir yere dedim ya, Instagram'da da vardı. Bir oltalama saldırısının ilk adımı. En çok kullanılan 3 yalan bakınız neler. Sayfanız telif hakları nedeniyle askıya alınacak. Neyin telifi kardeşim? Birinin gönderdiği şeyi paylaşıyorsun, yani bunun telifi olmaz bir. Sıra dışı giriş tespit edildi, hemen doğrulama yapın. Tamam, bunu ayarlardan yapabilirsin, oraya tıklamana gerek yok. Topluluk standartlarımızı ihlal ettiğiniz için hesabınız inceleniyor. Ekip olarak toplandık, sizin hesabı inceliyoruz şu an. Çayımızı kahvemizi de aldık, hiç işimiz yok. Mesajdaki bağlantıya tıkladığınızda karşınıza çıkan ekran Facebook'un giriş sayfasında sayfasıyla neredeyse birebir aynı. Ancak buraya yazdığınız her harf doğrudan dolandırıcıların veri tabanına düşüyor. Eğer bir işletme sayfasını yönetiyorsanız risk 2 katına çıkıyor demiş mesela. Saldırganlar hesabınızı ele geçirdiğinde bağlı olan reklam hesabınız üzerinden sizin kredi kartınızda binlerce liralık reklam harcaması da yapabiliyor tabii ki. Uzmanlar sosyal medya devinin çalışma prensibi hakkında şu net gerçeğin altını çiziyor. Facebook güvenlik veya ihlal bildirimlerini asla Messenger üzerinden göndermez. Direkt kapatıyoruz. Bu tür yazışmalar ancak resmi destek paneli veya onaylı e-posta adresleri aracılığıyla yapılır. Bağlantıları kontrol edin diyorlar. Size gelen URL'nin doğru olduğundan emin olun. Biz ona da pek bakmıyoruz maalesef. İki faktörlü kimlik doğrulamayı açın diyor. Evet, bunlar önemli. Bütün sosyal medya platformlarında iki faktörlü kimlik doğrulamasını açın mutlaka. Resmi uygulamayı kullanın demiş. Evet, yan uygulamalar var. Telefonlara indirilen, gerek yok direkt olarak. Zaten esasında telefonlarda kurulu geliyor Facebook. Başka bir şeye girmeye gerek yok. Şikayet edin ve silin demiş. Silin geçin kardeşim. Sil, engelle geç. En mantıklısı. Yani kısacası yine aynı yere geliyoruz. Facebook'ta gördüğümüz her şeye tıklamayacağız. Biz bayılıyoruz. Herhangi bir uyarı geldiğinde veya reklam geldiğinde tıklamaya bayılıyoruz. Çünkü onun direkt olarak doğru olduğunu düşünüyoruz. Hani böyle bir o sırada beynimizi yormuyoruz efendim. Ben burada bir dolandırıcılık olabilir mi? Bir oyuna düşüyor olabilir miyiz diye bunları düşünmüyoruz maalesef. İş işten geçtikten sonra aklımız başımıza geliyor ne yazık ki.

Demet Akalın, aferin bana, radyonuzdaydı. Ebeveynlere soralım efendim. İlk çocuk olduğunda kaç yaşındaydınız? İlk çocuk için en ideal yaş belirlendi denmiş Kanada'da. Yürütülen kapsamlı bir araştırma, ilk çocuk sahibi olmak için en uygun yaş aralığının 26 ile 31 arası olduğunu, ideal noktanın ise 29 yaş olduğunu ortaya koydu. Yani en ideali 29 ama 26 ile 31 yaş arası yine ideali dönem olarak söyleniyor. Bakınız, çalışmada bilim insanları çocuk sahibi olan 6282 yetişkinin verilerini analiz ederek ilk doğum yaşının bireylerin uzun vadeli sağlığı, akademik başarısı ve mali durumu üzerindeki etkilerini inceledi. Elde edilen bulgular, ebeveynliğin ertelenmesinin ekonomik refah ve fiziksel sağlıkla doğrudan ilişkili olduğunu kanıtladı. Ebeveynliğin ertelenmesinin... Araştırma verilerine göre 25 yaşından önce ebeveyn olan bireylerin daha genç yaşta çocuk sahibi olanlara kıyasla hayatlarının ilerleyen dönemlerinde daha düşük gelir seviyesine sahip oldukları. Ba. 25 yaşından önce ebeveyn olduysanız daha genç yaşta çocuk sahibi olanlara kıyasla hayatlarının ilerleyen dönemlerinde daha düşük gelir seviyesine sahip oldukları ve fiziksel sağlık durumlarının daha kötü seyrettiği tespit edildi. Özellikle ergenlik döneminde veya 20'li yaşların başında ebeveynliğe adım atan katılımcılarda akademik başarının ve yüksek öğrenime devam etme olasılığının düştüğü gözlemlendi. Çocukla uğraşıyorsun yani, ne yapacaksın? Kanada'da yürütülen kapsamlı araştırma, ilk çocuk sahibi olmak için en uygun yaş aralığının 26 ile 31 arası olduğunu, ideal noktanın ise 29 yaş olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları ilk çocuğun doğumuyla birlikte elde edilen sağlık ve mali faydaların 30 yaşına yaklaştıkça zirveye ulaştığını belirtiyor. 26-31 yaş aralığında ebeveyn olan bireylerin özel sağlık değerlendirmeleri, öznel sağlık değerlendirmeleri, ruh halleri, gelir düzeyleri ve eğitim seviyelerinin daha istikrarlı kaldığı tespit edildi. Analizler ebeveynlik yaşı arttıkça bireylerin daha yüksek gelir elde etme olasılığının önemli ölçüde yükseldiğini gösterdi. Neden? Çünkü hani öncesinde de zaten bir artık belli bir birikimin vesaire falan filan oluyor. Hani belli bir kariyere gelmiş oluyorsun. Ondan sonra çocuk oluyor. Hal ne oluyor? Yıkılmıyorsun. Çocuk da kolay değil yani. Çocuğun hani doğumunu geç, sonrasında büyütülmesi. Hep masraf. Durmuyorlar bir de efendim. Hal böyle olunca ne oluyor? Önceden böyle bir birikim bir şeyler olduysa bu süreci biraz daha rahat atlatıyorsunuz. Durum buymuş arkadaşlar. 26 ile 31 yaş arası en ideali. Ama 29 tam böyle hedef 12. En ideal yaş 29 olarak belirlenmiş.

0: Reklam.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Atiye Hisset radyonuzdaydı. Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir efendim. Sosyal medyadan bizleri takip edin. Radyomuzu takip edin mutlaka. Sayfalarımızı beğenmeniz hoşumuza gider. Ve şimdi Cem Yener radyonuzda. Aşk bu biter mi?

0: Çoktan indirdim dağları, çoktan içtim o bağları, çoktan attım ben ağları.
1: Nilkar İbrahim Geyli Babil'le radyonuzdaydı. Efendim. Hem alkollü sürücü hem dur ihtarına uymuyor. Yani 9 kusurlu hareketin direkt olarak ikisi aynı anda meydana geliyor. Sonucu tahmin etmek çok da zor olmuyor efendim. Bakınız, Erzurum'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin lira ceza kesildi. Tabii bunda da kalmıyor. Yani sadece hani parayı kes olmuyor. Ayrıca ehliyeti de 8 ay el konulurken aracı da 2 ay trafikten men edildi. Dursa tabii ki yine bir ceza var ya, doğrusu alkolü çıkmayacaksın. İşin özü bu. Madem çıktın, dur dediklerine de kaçmayacaksın. Çünkü kaçamıyorsun. Erzurum'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri Atatürk Üniversitesi girişinde uygulama yaparken EYT idaresindeki otomobili durdurdu. Yapılan alkol testinde 1.51 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü ehliyetini polislere bırakarak aracıyla bölgeden uzaklaştı. Aracıyla. Tamam, siz ehliyeti alın, ben gidiyorum abi. İyi akşamlar, tamam, kolay. İyi nöbetler, iyi nöbetler. Ekipler yaptıkları çalışmalarda sürücüyü kent merkezinde yakalayarak dur ihtarına uymamaktan ve alkollü araç kullanmaktan 250 bin lira ceza kesti. Ya orada bak, alkolüsün, çevirmeye yakalanmışsın. Orada alkol testi yapmışlar. Tamam, ehliyeti bırakıyorsun. Neden gidiyorsun? Abi ne kadar neyse, kafa nasıldı acaba? Neden gidiyorsun? Bu bir ikinci soru. Sana dur diyorlar. Zaten kaçaksın, bir de durmuyorsun ekstradan. Sürücünün ehliyetine 8 ay el konuluyor ve aracı daha çekiciyle çekilerek 2 ay trafikten men ediliyor. Bir de tabii onun da masrafı olacak. O da ayrı bir şey. Yani bu 250 bin lira artacak da artacak. Hayırlı uğurlu olsun, 8 ayda ehliyet gitti. Hani bu ders olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Genelde çok da ders olmadığını görüyoruz. Ya da önceden çok ders olmadığını görüyorduk. Ama şimdi günümüzde bu artan cezalarla beraber muhtemelen biraz daha etkiler herhalde. 250 bin lira. Çünkü bunun tekrarını yaptığın zaman daha da katlanıyor bu işler. Ehliyetin gitmesi de katlanıyor. Böyle böyle şey, arabayla arana bayağı bir mesafe giriyor yani. O yüzden hep söylüyoruz, trafik kurallarına uyulacak. Bunun kaçarı yok. Hele bir de böyle alkol varsa zaten hiç çıkma trafiği yani. En büyük zaten trafik hatasını sen yapıyorsun orada. Hadi diyelim çıktın, dur dediklerinde de dur. Boşu boşuna zorlayıp da cezayı katlattırma.

Soner Sarı Kabadayı. Yangın radyonuzdaydı. Yangın yangın. Benim partnerinize tartışır mısınız? Yani doğaldır, olması gerekir. Tabii bu tartışmanın şiddeti önemlidir. Yani iş fiziksel şiddete gitmediği sürece elbette tartışma olacaktır. Hatta heyecan da katar zaman zaman. O da hiç tartışmadan da zaman geçmez çünkü ya. Düşün. O yüzden mesela tüm zevklerin falan aynı olmaması önemli bence. Tüm zevkler aynı. Aynı filmleri seviyorsun. Aynı giyim tarzını beğeniyorsun değil mi? Yani her şey aynı. Şey yok ki, konuşacak bir şey yok. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? O işte. Niye boşuna soruyorsun ki? Benim tartışmalarda bakınız. 24 saat kuralıyla ilişkilerde kriz yönetimi mümkün demiş efendim. İkili ilişkilerde kaçınılmaz olan tartışmaların gerektiğinden fazla büyümemesi için yapılacak en basit şey bazen araya biraz mesafe koymaktır. 24 saat mesafe. Küs, boz, al. Çocuklar öyle yapar değil mi? Boz. Parmak şöyle işaret parmağıyla orta parmak üste getirilir. Boz. Aslında ufacık şeylerin büyüyerek yaralayıcı ve yıkıcı çatışmalara yol açması genellikle iki tarafında geri adım atmak istememesinden kaynaklıdır. Halbuki gururu bir kenara koyarak öfke patlamalarının, kırıcı cümlelerin ve yüksek sesli bağırmaların önüne geçmek sadece ortamdan uzaklaşmakla mümkün olabilir. Ya da diğer adıyla 24 saat kuralı ile demiş. Ortamdan uzaklaşmak, hani evden gitmekse bunu özellikle hemcinslerim çok kullanabilir. Abi çıkacağız ama nasıl yapacağız? Dur ben bir hanımla tartışayım. Eften püften bir konuda tartışma. 24 saat kuralı devreye girer. Haydi ben gidiyorum, yarın görüşürüz. Ne gibi faydaları var bu 24 saat kuralının bakınız? Yüzeysel kırgınlıkları azaltır demiş. Tabii şey, o hararet gidiyor. O tartışma anındaki gerginlik azalıyor. Küçük anlaşmazlıkların geniş bir zaman dilimine yayılmasına engel olur. Sorunların daha mantıklı şekilde değerlendirilmesini sağlar demiş. Problemlere akılcı ve gerçekçi çözümler sunar. Güven bağlarının yıkılmasını önler. Kalıcı tartışma kalıplarının bırakılmasında yardımcı olur. Tarafların kendilerini duyulmuş, görülmüş ve anlaşılmış hissetmesini sağlar diyor. Peki nasıl uygulayacaksınız? 24 saat görüşmeyip herhalde. Ha, kendi aranızda kural belirleyin diyor mesela bak. Çatışmaların en hararetli anında kalkıp ortamdan uzaklaşmak pek kolay olmayabilir. Çünkü karşı taraf satacak, niye kaçıyorsun diye. Bu nedenle kuralı doğru şekilde uygulamak için anlaşmayı henüz tartışma başlamadan yapmanız gerekir. Bak 15 dakikadan fazla tartışırken 24 saat kuralı devreye girer. Bekleme süresini netleştirin demiş mesela. Kavga ve tartışma arasına 24 saat koymak istemeyebilirsiniz. Bu sürenin çok uzun veya kısa olduğunu düşünüyorsanız kendi zaman aralığınızı belirleyebilirsiniz. İşte bu akşam 4 saat yeter bana. Bir 4 saat mesafe, ben geleceğim, ondan sonra bakarız tekrardan. Bu aralığı düşünmek için kullanın diyor. Gerçi biz işin biraz fırsatçılık tarafındayız şu an. Birbirinizden uzak geçirdiğiniz anları başka şeyler düşünerek kullanırsanız diyor. Tekrar konuşmaya başladığınızda tartışmaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bu nedenle 24 saat kuralı olayı düşünmemekle değil, olayı sakince düşünmekle ilgilidir diyor. Ve son olarak sözünüzü tutun demiş efendim. Bir adım geri atıp beklemek olayı halı altına süpürmek değildir. Bu nedenle süre dolduğunda iki tarafın da konuşmaya hazır ve açık olması çok önemlidir. Yani zaman geçti tamam, olay kapandı deme. Sen desen de karşı taraf zaten olayı kapatmayacak. O orada bekliyor, sorun bekliyor, o sorun konuşulacak. İlk adım karşınızdaki kişiden gelmediği zaman harekete geçmekten ve konuyu açmaktan çekinmezseniz onu sorunları açıkça konuşmaya teşvik edersiniz. Eğer baktın tekrar tartışma var, bir 24 saat daha. Bak ya da şey, ikinci 24'te süre 48 saat çıkar arkadaş deyip tam da tartışmayı böyle cuma akşamına getireceksin, hafta sonu kurtarıp böyle bir plan da yapılabilir tabii. Ama döndüğünüzde tabii bir de bunun da faturası olacak. Onu da unutmamanızda fayda var.

0: Reklam. Reklam. Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
4: Eurorepar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin, dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
6: Eurorepar, Eurorepar.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
9: Radyo Sahil. Tam 95'te.
10: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
11: Yerel gündem.
12: Mutlu günler. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü akademisyen ve öğrencileri Ali Ağa Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ali Ağa'da saha çalışması gerçekleştirdi. Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Hasan Uçar ve Doktor Öğretim Üyesi Ertan Daş'ın katılımıyla düzenlenen program kapsamında öğrenciler Ali Ağa'nın farklı mahallelerinde yer alan kültürel miras unsurlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Ali Ağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Osman Karatekin'in eşlik ettiği ziyaretlerde eski Hacı Ömerli, Çaltılıdere, Samurlu, Güzelhisar, Çıtak ve Helvacı mahalleleri ziyaret edilerek bölgede bulunan Türk eserleri üzerinde incelemelerde bulunuldu. Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali Ağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Osman Karatekin, Ali Ağa'nın sahip olduğu çok yönlü kültürel mirasın potansiyelinin şehir tanıtımı açısından önemli bir değer olduğunu belirtti. Ali Ağa Belediyesi personeline yönelik olarak Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde trafik güvenliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme semineri düzenlendi. Ali Ağa Belediyesi'nin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen eğitim programı meclis salonunda 2 gün boyunca toplam 4 oturum halinde yapıldı. Seminerlerde Ali Ağa İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinde görevli Jandarma Assubay Üst Çavuş Erhan Ayhan ile uzman Jandarma Erdinç Ekiz tarafından trafik güvenliği konusunda sunum gerçekleştirildi. Seminerlerin ikinci bölümünde ise aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları ele alındı. Aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısmı amiri Medine Öz tarafından gerçekleştirilen sunumda şiddete etki eden temel faktörler, aile içi şiddetle mücadele yöntemleri ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Dikili'de yapımı tamamlanan yeni devlet hastanesi kapılarını vatandaşlara açtı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Dikili'de hizmete başlayan yeni devlet hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kentteki hükümet yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Saygılı, Dikili'de hizmete alınan 75 yataklı yeni devlet hastanesi, milletimize verdiğimiz sözlerin, kararlılıkla hayata geçirilen vizyoner politikaların bir sonucudur. Yeni Dikili Devlet Hastanesi, modern mimarisi, ileri teknolojiye sahip donanımı ve kapsamlı hizmet birimleriyle bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. Dikilimize ve bölgemize hayırlı olsun ifadelerini kullandı.
11: Hava durumu.
12: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'den başlayarak zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle. Bergama 23, Dikili 21, Foça 23, Çiğli 22, Menemen 23, Kınık 23 ve Ali Ağa 23 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
5: Radyo Sahil Haber.
13: Radyo Sahil.
8: Körfez'in en güçlü sesi.
13: Radyo Sahil.

Zorlu hayata yenik başlarım her gün. Kasımpaşa gibi yokuşları dimdik. Karakteristiktir karakterinden eksikse hadi. Geceleri taksim içi dolu pislik dolmuş. Taksi bekleme bas git her gün riskli.

0: Haters Moment. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Lezzetin adresi Aliada değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547-399-0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
5: hayat bayram olsa. Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa. Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
0: Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 61 89. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
3: Reklamlar bitti.
4: Nefesin en güçlü sesi.
5: Radyo
4: Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedin, bir senden geçemedim. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında, bir şarkı daha yazacağım sana.
1: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı. Radyo Sahil.

Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-00-00.

0: Caddesi numara 142 Taksim'a Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti.
2: Radyo! Geçmişten günümüze en hip şarkılar.
3: Geçmişten günümüze en hip şarkılar.
2: Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: boş yere.
1: Reklam. Reklam.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
4: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
3: Radyo.
2: Radyo Sahil tam 95'te.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le.
2: Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Neydi eksik? Bende olan, seni gelip böyle çalan, bize düşman bu dünya.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa. Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
0: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Güzel ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: uçacaktı.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil. Bugün

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

kaldırdım çay içtiğin bardağı, rafa sakladım giydiğin ne varsa, bir bir katladım, bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

0: olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular Radyo Sahil'de. Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

hayat acı çekip ağlamak. Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün, hayat acı çekip

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

başka kimseyi yar sayamam. Düşenin dost olmaz derlerdi, inanmazdım. Senden başka kimseyi

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.